yaparız yaşa. Eşkin ümitsizliğe, her donmayan gözyaşı, kalbimin sensizliği, otağımda ətirin, güldanımda çiçeğin, yalnız yok olan sensen. Bir sema yuxusunda, ayrılık korkusunda, gelme yuxularıma.